şükürler şimdi dinlemesi, dinlemesi, seni dinlemesi, dinlemesi, şükürler sizin için, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin, bu işin